şekilde. Bilmediklerimde saklısın bugün dilimde. Geceme eşlik ettiğin vakitler kim benimle?